bi'ilmik. Kiri cehalet bu yo çokin. Yo kiri cehalet bu yekan muzin vet an tu'jiba bi'ilmik. Kale kale şes bu zatuma diyan si şes bu tumumet. Yan çiki kibri ayu kanu muzin guamet. Diyo khatrayin çok. İmam-ı Sadiq aleyhisselam-ı fiqh bi'ka sallâ cehle azurru minel ucub. Ran tomo, ran za muzin go, ran za basan go, diyo bacek çoko cehalet yan çanmet. Yani diyo takabburi çoko alamat gülen alamat çikin. Mevla Amiri Hidmetine kasalmıyor. İ'câbul mar'i bi nefsihi delilun ala zu'fi aklih. Sula kuan satoğumu, kuan beyniya şes bu, elimi, dolati, zelcoksi, belcoksi, amali, du akıl met bi alamat bin, akıl met kanla din laktulus bu, müşkilin. Be akıli laktup din lusca min.

0: Verendes, Gulam Mehdi kaçı kanar samastut ke yan çetpin kastedir ki apna Yahya Hüseyin cani kanar samastut ke gentes gen mesat.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.